topal fele andak lol lepp kat muni wa waye teewut ginaaw man alquran taxon ma di dem ma don wote dekretna bis alquran nga xamni legi lolou dekre la dekre donc fi meuna jele motax mani alquran dalay ma system bi fi nek man na la may tay suba mu nangu ndax dekre bobu benen dekre man nako fi jele wala kulli hal dekretna surna alquran dekret ben fon kuma bo xamni neena ñun wa alquran ak lu meuna xew te dañ ko ni nak da ngay politique mom ka newon ci saharu daw ga bop saharu daw bop saharu ren ñew saharu ren gi kene ci bop ba ñew kon bu len fatani sahar gi mom du fi massa juk waye ñi ñem nek ci bop sahar gi ñom ñepp fi juk lepp luñ fi bayyi ci dekkere bu dekkere ñu mën nako fe jele lu fi dekkere def rek bu dekkere ñu mën nako fe jele mom system bi lu fi dekkere def dekkere mën nako fe jele waye dekkere sun borom bani duyori maal khuyori baqi sururi lil julasa koku daiman la ila yawmil qiyam dekkere bobu nak lañ wara fexé am dekkere sun borom bobu nañ ko fexé am ci alquran ni ngi ci señ touba bu ci nekkul won duko ñaan bani duyori maal khuyori baqi sururi lil julasa mi ngi ci bir alquran mi ngi ci bir alquran